0: Şeyse naynan ip şeyse naynan hani frane me fiyot ne bir şeyin ne bir mayısı var bunu tunut amin ki ne neysun ki ne neysun ki ne flogu son sebetri ke yu ke ab yub nizmati ke nin kai ke susun amin tezbih salatı khidme lula min sanat nusselli nukaddim mesih melik ve ila ilgan nekmeli khataya imin teretil mezemir ebine davud el nebi vel melik barak tuana gemiyen amin.
1: أترك الرب فإنه صالح.